tie asidan kan nyankopon yesu menene na ma mensuro ai for him.